Evru rojnameke rojanel dho keşle navenda khani ravşen biri ura gahandine tete dere khistin jumare 4044 yavrika roja ekşen bilberdaste meyo de peda çunek etnav berparin vedakayn. Saru

Evrike de çarçu ve yaryen xola İspanya da fiyariyet hede hene girin le demjmer şaşi Evrike Atlantico Madrid de yaryet gel via real gedin le demjmer heştuni ve evşevem. Xitafi de yaryet gel Santander gedin. Ol demjmer dehuni ve evşevajim. Eçli de yaryet gel Barcelona gedin.

Herkes div ahlaki bir zavib ket. Herkes. Vaktik mev ahlaki bir zavib ket. Vaktik mev adalet ednav şahsi kuda pek kana merub adaleti nezik bu. Çare ki hamu mesela nezik e. Le vaktik bijminat ya sonra sor bit. Khodi de ciye hukup kahrinenu. De ser tora cuva ki eğer çent kesa kapandın. Yani mala agir hısın mala çent kesa belki üye kebken. Yani tora cuva ki de nav kurda da mıkhabın heçta ne buya ne buya tora çeker çeker. Hatta nükeci tora cuva ki en bak düşman meydana düşman karib kartinin. Kırpış kompiteri ki ve şartiye bu mahfi bohut vine ku hama haftına bu herkes yibke. Mesela ne siyasete bakure? Le Herimi, le Hamrojava, le Avrupa. Bi taybeti juvanin be cüret. Dekho bakın piş kompitere ki, yani piş telefona ki, deyü mahfi bukura bivinin. Zaman dirijin hamu serokeyin kurda bukin. Deyü mahfi bukura bivinin zaman dirijin ser hamu bizavin kurdi bukin. Deyü mahfi binin de zaman dirijin ser hamu rumetin nırkhen kurda bukin. Piroziyen kurda de zaman dirijin ser piroziyen kurda bukin. Ava ne ahlaka? Ne ahlaka ava? Hakkı kesin. Nine torenci vaki ser van binamayın bir ahlak bir karbiyenit. Adisat becim, evin bir cüret, evin tırsonek, evin kut jana kuda çık hizmet ekşi bu milletu netava kuda ne kirne? Kul ser pişt perdet ve şerin, kul ser pişt kompiter u telefonat ve şerin van zaman derece yatken. Ajber ve ki dvet em torinci vaki baş karnin. Em ben piştavancı bu deskeftin heremi. Em ben piştavancı bu deskeftin rojava. Em torinci vaki bekin navendeki jbo serkısına konağa açtı Türkiye. Em bekin navendeki jbo ki kurdin rojlat ya girtinek çebe begin mafi. Em ne bekin em nekin navenda düşmün kariye. Em nekin navenda nefreti. Kinu nefreti. Em nekin navenda jbo lavas kırna nırkhen kurda. Be rezi kırna dijik kurdu. Yani nırkhen kurda dijik kurdu edi. Hacber ve ki ev vet herkes şişiyor bit. Yani em kurda ati bidin peş hamut işte. Vak strana bernamet beje. Vet her beri her tişeyen beje em beri her tişeyen kurdun. Vat yani ve ki bejin bağır ki eme penci sadip miş pırşkerek acı çare biken. Dedi çünkü pırşkerek de hizri de ahli de çare edin. Aliyedin otokem tamaşa etken Rojava'yı Kürdistan'ı ve Roje Mazlum Abdi Elger Rudavi hepeyvin çekir bu. Rastiyeci hepeyvin eki berhemdar bu. Lisar mesele Roşa Rojava'yı Kürdistan'ı cibeci kirina maddeyin peymana bistu nehi kanune kanuna peşpaşin disa bitaybeti mesela entegre girin hatiye çoğusti dahiyaniyen gelek zararda hem rıkhına dayına kuda fermandarı gişti hizin suya demokratik mazlum abdi o hemci bahsa projeyin paşaroji kir dıştı ki mruf kevhaştı bit kudbejit dij Avrupa ve azi hevuldan avaya ki bikin bikavim naf milleti khu yek reziye ki azi bukhazim nabara parto alin siyasi çeypkem debejit hizin Suriye Demokratik vek naf naminit lib rengek didi temsil ya hubkat devereyn kurdi statüye ki taybet avi çeyd bitu de devereyn hub parizin her o adbüce gelveye ki ji kar tekirine ku beş bişe gemazına bir karici serket ye del afrini ji tugaya kurdi livaya kurdi bete ava kirin dürüst kirin ser ve gerak penaberan disa dahiyaniyen girindi de Rekhnel ser khudu ke ser peymana de maha adari de ek nabera ev dek khalin de nabera uyu Ahmet Şara da hat buyun zekirin de beje de bici ayna uy peymana de mehsisti kir Rekhnel khur rekhne de ke rekhne dayina khudu de ser mesela şerri ser mesela rola Serok Barzani rola Brezne Çirvan Barzani Sergirdatiye Herima Kurdistan'ı lisa rola Brez Abdullah Hücalan dahiyaniyen gelek berferhe o girindi ded disa ve baveri muvak şahs muvi baveri vergirt ki Rojava'yı Kurdistan'ı de deskevten kurda parastibin ve eğer kurd bir yek rezi bizavi biken

çavi min beyn elvanı teket ya bajari cizire sevdalı serim bin dayalım biyemiz kuambere ay ay. İde binino çelü yekruna az bu zirvanem birretine hayvan itiye Fici kadı ki kadı evriki satılır Allah kastele yekine vine bide berey Fici ipşinde var ez zütüban Fici de katı kevine kevü muhbeti Lehember konağa arzı çerkutu celal ya Ejrazi mevras milimine kelibi şevdinin bari Kurşine kuleti egali jirakinu bidne sere

yani müfay roj avay Kurdistan müfay roj da Kurdistan işte de. Müfay Kurda u müfay Türka bu hiç işte de. Çünkü hamı rekatın cerbandın şer reka asimile kirin, reka tüne hesap kirin, reka şerri, reka komkujiya, reka kiri, hamı kiri yaram. Lehemberde peki keş hamı reka de cerbandı. Gelmiş hamı reka cerbandı. Reka kuştine, reka erişkirine, reka pekandine. Dumayık, dumayık emgeşin ve ha ve ravşeku düvet ev mesele bir diyalog ve bir yasayı bete çare kirine. Lidif medya Türkiye ku veda navaroka kombina nobera Abdullah Öcalan reberi PKK şu anda İmralı belav kiriye. Reberi PKK li dici erişen İran'ı yen ser Herima Kursani Ravastiya yav li ser Arastaya pevajı açtı hişyari daya. Ligof evke de pişkeki akhaftına hudu Öcalan Nerazi bu nakuya tünd lehember erişen İran'ı komi çekdarın Irak'ı yen ser Herim Akursani diyar kiriye tekez kiriye nabe İran erişi Herim Akursani bike her vaad daya zanin ki ku ev komi çekdarı en ku erişi Herim Akursani dikin evin ekur red dikin çekin hurradasi devleta Irak'ı bikin hişyarı ki daya ku İran dukhaze pişti Irak'ı Suriye ki kontrol bike. Lisar konağa açtığı ki Öcalan aşkere kiriye ku bivci anina kanuna çekdanin eve 4000 çekdar ango gerla de mahtarın. Le tekez kiriye uşşarıc daya ku hege pevajı açtığı bir serine keve kurte disa des bir seradane bikunu Türkiye de rubruruye ziyanen mazıntır bebin. Lehember rakhnev tohmetin kul diji vitene kirinci Öcalan gotiye min tohmet bardkin ku min Kurt frotine. Lê nexir min Kurd nefrotiye. Berwajî wê ez daxwaza biratiya rastiya nabera Kurd û Tirkan dikim. Ev ne tawane, ev nefrotine. Ez çareyê digerim. Li dawîjî reberê peyekê daxwaş sekirdatiya Dem Partî û Qendîlê jî kiriye ku her demê pêvajoya aştî li gorî xwesteka wan bi rêve neçe, bila penaya xwe bi alozî û çekkirina tevlî heya nebin û bila rêya çareyê bigerim. Dve davye de li Bakurê Kurdistanê ev parlamenterekî Dem Partiyê heye Cengiz Çandar, aslî xwe Tirke. Di bernameyekî torên civakî de Medyaskop tê de ev kê dibe ev dibêjît yani Öcalan raziye, rêxistin raziye, gerîla raziye çekê xwe deyne ev ku kabul nakin keremkin çiya vala bile harin çiya. Vek şivazi gotini meruf rakhne la haftına Cengiz Çandar parlamenteri Dem Parti etket, parlamenti Türkiye etket. Lek vek mantık, yani vek sisteme akli otik meruf tamaş etket, mafi herkesi heye rakhne ve konağa aç diye bilir. Mafi herkesi heye le Rekhne li yasaya açtığı bir gid. Mafi herkesi heyel servi konağı bağfid, şiro ve biket, kemaniyen ve konağı des nişan biket, o mafi herkesi heyel dişi ve konağı jiravastı. Let haman demede, vaktik meru vi mafi bukura dibinit, kumeru dişi ve konağı derkevit, rekhne biket, şiro ve yan ser biket, dved meru rekek iş nişan bedet. Yani nakşe ki eğer onda şaraza bera nakşe ki derken peş. Yani Öcalan PKK gerilat beşe me nakşe eve ya me çare eve. Evin kut beşe nakhiren ve çare kabul nakim ki evci mafi vane. Fermu kerem ki nuhun ji çara xud es nişan bikin, nakşa xud es nişan bikin, reya xud es nişan bikin. Belki gel akhal gerek ve jib meşin. Lena ez ye bes ser binama rakhne kirini yo, bi rakhnen xirab, bi tomet bar kirini, bi tekdani, bi zamanin naşirin, bi zamanin dijayati, dijuminati kirini, ez ye mesele, nizki mesele bim, ve demin biborun, kesek nine guhdariya vajib bike, kesek nine rezil vajib bike, kesek nine slavi bide te vajib. Çünkü evet bite dijuminatiye sonra sor.